0: yaptığımız kötü geçi geleli.
1: Hani de kesip deniyordu.
0: Yiğitim Akonya.
1: Kutlu benim pita. Yem aksin, yem agasi.
0: Yıkıtamarız petyon geçi geleli.
1: Hani de kesip deniyordu.
0: Yiğitim Akonya.

Okay, ngiyabona ke la umama uSkhosana sephinde wathumele la. Khona ke futhi okunye akuthumelile la. Sizobona ke singakashaya isikhathi sokuthi ke silibeke phansi uhlelo. Sizwe ukuthi ke uthini lapha yaya.